Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle sevdim.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.

cennet ibad etsen dönemem geri. Dönüşüm yok deyip son gemine eri. Yaksan neye yarar artık geç oldu. Dönüşüm yok deyip son gemine eri. Yaksan neye yarar artık geç oldu.

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Beni kırmadın da sormadın da. Yollarına sürgün kayboldu bir gün.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terör ve şiddet ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.

0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklam

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklam.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Lezzet. Bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesiyle hizmetinizdeyiz.
5: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
7: Tutku FM. Tutku FM.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah piritek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

İnsan bazen bir bakışta değişir. Kalbi başka atar. Zamanı başka akar. Ben seni sevdikten sonra anladım bunu.

Bazı insanlar unutulur. Bazıları ise insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altındaki 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir televizyon kanalında 6 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmalarıyla alakalı olarak kendisine hedef alan ve fonda parası olup krizden önce çekti hesabı kapattı. Fona 400 koydu, krizden önce çekti 800 aldı şeklindeki iddialar hakkında sanal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

sonsuza dek kalacak.

çıkar gelirdi. Başımı öne eğerdim. Yağmurdan çıkar gelirdi.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarla şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında

0: Sanal duraklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ayrılmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: arzu ederim.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Bilgir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.

Sessizlik devam ediyor. Ama açlık beklemiyor. Özterme Pide Salonu'ndan dumanı üstünde pideler, lahmacunlar sizi bekliyor.

En güçlü duygum yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni

0: Gir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Dilden Kalbe Böcek yorumuyla Hatıran Yeter bizlerle beraber olduk. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı gönderebilirsiniz. Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz.

Resul Dalbey'in Kara Kız'dan geceler geçer, sabahlar doğar, umut tükenmez, gönül dayanır, başını dik tut, güzel günlere inan, Kara Kız'dan sana selam olsun diyor. Resul Dalbey'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

20.16 saatimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor ve sırayla mesajınıza yer veriyoruz. Tunağın Canik'te Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda olan can dostum Abdülkadir Yıldız kardeşime ve ortamına çok selamlar olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek kadın? İçin acır belli edemezsin, özlersin belli edemezsin, isyan edersen ne çare? Kimse feryadını duymaz. Allah'ım sana bize de sabır, tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet ol kardeşim. Tunağın Canikli'den Armağan Osluyor.

ayağımızı bu gardakışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği zayi.

bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtım. Lokması tatlıdır helal kazancım. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı.

Evet, mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz WhatsApp üzerinden. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Kutlu efendim, Samsun Açık'ta yatan eşim için söylemek istediklerimi iletirseniz çok sevinirim. Seni çok seviyorum, iyi ki hayatımdasın ve seni sabırsızlıkla bekliyorum. Aklımda, fikrimde, kalbimde hep sen varsın. Bu hayattaki en değerli varlığımsın. Sen olduğun sürece bu kalp hep sen diye atacak. Diğer yarım, bu hayatta karşıma çıkan en güzel tesadüfsün. Seni çok seviyorum, bu şarkı da sana gelsin. Diğer yarım diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hasuruba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor ömür evlerinde. Hasuruba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM ben Bülent. Çarşamba Kapalı'da bulunan canım kızım Melike Dilan Yılmaz ve arkadaşları Avşar Duygu Dinç, Fatma Kete, Sena İpek ve Caner Çetinkaya için Yeraltı şarkısını istiyorum. Kızım tamam gelmiyorum, kargoyla göndereceğim. Anladım. Avşar'ın annesiyle konuştum. İyiler sana selamları var. Hepinizi çok seviyorum diyor. Bülent için geliyor.

Samsun Kapalı'da İnfaz Kurumu A3 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya sensiz geçen her gün bana seni biraz daha özletiyor. İçimde sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki umarım bu zor günlerde geride kalacak, ne olursa olsun kalbimdeki yerin değişmeyecek. Sabret sevgilim, güzel günlerimize yeniden kavuşacağız. Kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. Gökhan Karalı'ya armağan olsun diyor.

Evet, şu anda yağmur başladı sevgili dinleyiciler. İlk adımda Samsun'umuzda ve Yağmurlu bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar diliyorum. T-Tipi C8 koğuşunda yatmakta olan Ömer Can, Aslan kardeşim, vefasız alemden vefa beklemedin. Gidin hüküm tez zamanda özgürlüğünün habercisi olsun, inşallah özgür günlerde kavuşmakta var. Her daim on başından tüm dostlara selam olsun, Allah'a emanet olun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: İyi yayınlar Bülent Rengi'nden oğlu Arda Rengi'ne. Canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günleri olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz Bülent Rengi'nden armağan oluyor Arda Rengi'ne.
1: İçimden yarını söküp aldılar.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizi ömür evlerinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Resul Dal Bey'e Karakız'dan yüreğine ağır gelirse bugünler belki yalnız değilsin seni düşünenler var. Her gecenin ardında bir sabah, her acının içinde saklı bir umut var. Dayan güzel insan, gönlünü karartma. Bir gün hasret bitecek. Karakız'dan sana yüreği dolu bir selam var diyor ve Karakız için geliyor.

Yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberliğimiz devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A10 koğuşundan tahliye olan Barış Semiz, kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Bektaş, Emre Kadir Selebi, Hasan Taşkaratoğlu'na, El Uzun'a, Kerim Küçük, Ercan Sagamer, Samet Ay, Mertcan Kaya, Eren Yılmaz, Serdar Ardal, Mustafa Kurta, Kirven parçası, Ahmet Sait, Babaoğlu, Armağan olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Barış Semiz.

İyi yayınlar A20 koğuşundan Batuhan Say'a. Batuhan, anneni arar mısın notuyla armağan olsun Batuhan Say'a diyor dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Eski yeni Samsun kapalı T tipinde A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Yiğit Yusuf Aslan ve koğuşunda yatmakta olan tüm arkadaşlarına aşk kapıyı gardiyan parçasını armağan ediyorum. Elbet geçecek bu günler, inşallah bu son ayrılık olacak. Allah'a emanet olun diyor. Yiğit Yusuf Aslan'a armağan olsun diyor.

kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takdim yaprıklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyin.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye 21.02 saatlerimiz Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar, ben Gökdeniz Köksal. Samsun TTP Kapalı C22 koğuşunda yatmakta olan Candan Öte kardeşim, Muhtelif Ömer'e, A22 koğuşunda Kürşat Ar kardeşime selamlarım olsun. Gün karardığında elveda diyen hain olsun kardeşlerim. Karayazı parçası Armağan Olsun Gökdeniz Köksal'dan diyor.

Yenal Bey bir de yatan eşim Taner Şahin'e ben... Sanırdım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Seni severken anladım. Allah kalbime bir can daha emanet etme. Seni çok seviyorum. Çok özledim. İyiyiz. Bizi merak etme. Öpüyoruz seni kocaman. Kutupta yaz gibi şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

Yağmurlu bir Samsun gecesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye iyi yayınlar. Ben Hazar Cepni. Öncelikle aynı koğuşa kadar bile yaptım. Köksal Köseoğlu'na Cumali Tımarlı, Miraç Donuka, Mustafa Derican, Bedirhan Özkan, başka koğuşlarda olan canım kanım kardeşim Yağız Kurcu içindi. Armağan olsun Hazar Cepni'den diyor.

Merhabalar, ben İpek. Hava kaçtı, yatmakta olan Hazar Karakuş'a hazırım. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardı. Sabrın özgürlüğün olsun kurban olduğum. Uygar Doğan Ay'dan Ateş Ediyor parçası Armağan Olsun Hazar Karakuş'a diyor. İpek ve sevdikleri için gülüyor.

İyi yayınlar A21 koğuşundan Mert Altınsoy beraber kaderli yaptım kardeşlerim Eren Çiviçi, İbo Karakuş'a, İbo Karakaş'a, Salih Efe, Çelik Anat'a, Efe Semiz'e, Yunus Özenç, Hazreti Efe Sifan'a, Murat Sönmez'e, Meriç Öztürk Aslan, Aycan, Ose, Çelik Kanat, Bahadır Tozlu, Arda Aydın, Mehmet Özden'e selam olsun. Kelepçe görmeyen iller özgürlüğün kıymetini bilmez, yaşadığınız hayatın hakkını verin, özgürlük bedelisi. Başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz, Emirhan Erdoğan, İmdat Kayaoğlu, Yusuf Uysal, Mertcan Bozkaya, Uğurcan Aslan, Umut Güdüre, İsmail, Can, Burala, Gürkan Saf, Ahmet Bektaş, Kerem Çelik Anata, Gökçen, Bircan ve abim Samet Yıldırım'a selam olsun. Mert Altınsoy'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla Adan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Gizem Turgutçu'ya 26 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. İlk ve son aşkım gençliğim, gençliğimin anlamı her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu bekleyişin de bir kavuşması olacak tüm kalbimle. Ettiğim duaların karşılığı sana kavuşmak olacak. Güzel şeyler olmadan önce kötü günler yaşamak gerekirmiş. Ve ben senin elini asla bırakmayacağım. Ben kendime en delikanlı adamı kendime yar ettim. Dünya bir yana, aslanın bir yana diyor Gizem Turgut'tan.

İyi yayınlar, ben Buket Avunat. Hoşuna yatan sevdiğim Mustafa Angay. Seni çok seviyorum her şeyim. Aklım hep sende. Önümüzde ne kadar yol varsa senin elini tutacak. Senin elini tutarak yürüyeceğim. Elimi hiç bırakma canımın içi. Kendine çok iyi bak bir tanem. En güzel tesadüfüm şarkısı Buket'ten Armağan Olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Son bir kısa mesajımız var. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e. Arda oğlum, bugünler elbet geçecek. Yeter ki umudunu yitirme, sabret ve güçlü kal. Babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Astrova Spor Salonu Atakım'da hizmetinizde. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 21-21 yaptık saatimizi Perşembe gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Her şeyi yoluna koyacağız, yol yoksa yol yapacağız. Belki yokuş çıkar, belki dara düşeriz ama hepsini beraber aşacağız canım eşim, canım sevgilim. Ömür geçiyor, 3 ay elbet geçer. Samsun Açık'ta olan can yoldaşıma "Sana yine muhtacım" şarkısını armağan ediyorum. Biz neler atlattık, bunu da atlatacağız diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Bana

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Mehmetcan Dumanoğlu, canı kanarak Kürşat Dumanoğlu, kardeşleri Mehmetcan Şentürk'e, Yağız Özbal, Mert Söyler, Bedirhan Yılmaz, Fatih Polat, Orhan Keskin, Şevki Çuvaltan, Hazar Göçer, Yusuf Torun, Arif İlhan ve Senior Kemal abilerim, Ünal İlker, Samet Yıldırım, Taner Kaya, Adem Kaya için Maral'dan imdat şarkısını armağan ediyorum. Hayat cesurları sever, elbet kavuşacağız yanlarım. Gönüldesiniz iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Mehmet Dumanoğlu.

Samsun T-Tipi kapalı A20 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim, hayat arkadaşım Kürşat Balcı'ya bilmeni isterim ki kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlüme yar edene, ömrümde var edene. Bir gün bu hasret bitecek. Sabır sevdiğim, seni çok seviyorum Esmer'im. Güzel gözlüm, ömrüm. Şarkıda dediği gibi tutukluyum sende, yar sen benimsin diyerek mesajını sonlandırmış ve Kürşat Balcı'ya armağan olsun diyor.

Evet, sırada Saklımdasın şarkısı var. Sonrasında İsmail Türüt yorumu. Adam Var şarkısı var sırada sevgili dinleyiciler. Yayına ben Samsun T-Tipi. A11 koğuşundan Ali Can Aslan. Sevgi Nur Şahin'e seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi yarsın, iyi ki yarimsin. Doğum günün kutlu olsun. Bu doğum günün ayrı geçiyor. Fakat bundan sonraki doğum günlerin birlikte geçecek. Biraz sabret güzel gözüm. Saklımdasın şarkısı sana armağan olsun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanetsin güzelim. Ali Can Aslan'dan Sevgi Nur Şahin'e armağan olsun diyor.

Selamun aleyküm Hakan Aslan'dan. Aleyküm selam. Samsu T-Tipi kapalı C8 koğuşunda yatan canımın can parçası Ömer Aslan'a, Ekrem Yıldız'a, Şenol Aslan'a selam olsun. Can parçam Ömer Aslan bugün olmadı, elbet bir gün. Can parçam, bir canım var, düşmana bela, sana feda olsun Aslan'ım benim. Bu abin her daim arkanda. Bu parçam canlara gelsin. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı diyor Hakan Aslan.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.44 yaptık saatlerimizi Perşembe gecesinde. Sıraya göre mesajlarınıza yer veriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınızın yayınlanması sürebiliyor. İyi yayınlar A20 koğuşundan Batuhan Say'a, Batuhan anneni acil arar mısın diyerek not düşmüş denicimiz. Peki Batuhan Say'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar, biz çarşamba. Kadın Kapalı'dan Aysun Eda Büyükdağ, Can Parçalarımız, Erdal Can, Recep Büyükdağ sesleniyoruz. Biz vazgeçmediğimiz sürece kimse kazanamaz. Diğer parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Yunus'un Yargıtay'ı bozdu, haberin olsun. Tekrardan mahkeme görecek. Seni çok özledim her şeyim. Yakında hep beraber olacağız. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Aklım hep sende parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben A14'te yatan Emine Akman, öncelikle Aslan abim, Enes Şoruhlu'ya can dostum, Celal Sakay'a ve aynı çatı altında kader birliği yaptığım Çetin Kalaycı, Gökhan Karalı, Doğuş Ercin, Bedirhan Demirci, Okan Bayraktar, Ümit, Orhan Abdullah, Soysala, Melih Boz, Yusuf Kolbi, Efe Gülana, başka koğuşlarda yatan abim ve kardeşlerim Osman Bayrak, Mustafa Angay, Can Oltu Emir, Şener'e, Azem Adanur ve Buğra Yılmaz'a selam olsun. Başkası için kuyu kazan, içine önce kendisi düşer diyorum. Bu şarkı hepinize armağan olsun diyor. Emin Akduman içinde geliyor.

Herkese iyi akşamlar dilerim. Bahra TTP'ye Kapalı'da ve 16 koğuşunda aslan oğlum. Eray canıma, canım oğlum. Biz dışarıda her an seni düşünüp, seninle yatıp seninle kalkıyoruz. Baban, ablan ve ben seni çok seviyoruz. Sana Bilsen şarkısını gönderiyorum. Kader bile yaptığın arkadaşların Deniz'e, Berte'ye, Halil abine, Berke, Emre ve Emirhan'a ve tüm diğer koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Seni çok seviyorum. Canım oğlum, gözlerinden öpüyorum. Hayırlı güzel geceler dilerim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Eray canıma armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Babası dağ gibi arkasında. Tüm güzel şarkılar babasından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar. Tutku FM.
1: İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta olan Anıl Koldere, Gürkan Yılmaz, Seyit Ahmet Aksoy, Mercan Aker kardeşlerime selam olsun. Sevmek haram oldu şarkısı armağan olsun diyor.

Samet Gayrimenkul sponsorunda 22.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde beraberiz. Bazen geleceği düşünürken aklıma ilk sen geliyorsun. Keşke şu an yanımda olsa demekten çok bir gün yanımda olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben bizim hikayemizin bugünkü şartlarından ibaret olduğuna inanmıyorum. Daha yaşayacağımız, güzel günler birlikte güleceğimiz anlar, kuracağımız bir hayat var. Ben seni sadece bugünüm için değil, bütün yarınlarım için seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçası Armağan olsun diyor.

Yayınımız 23.55'e kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM, Adnan Can, İçi Gene, Hüzünden Deli, Rüzgar şarkısı, Senden Yana, Gönlün Hep Umutla Dolsun, Güzel Günler Seni Bulsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Adnan Can, İçi Gene, Armağan Olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza sadece WhatsApp üzerinden cevap veriyoruz. Bir kez daha hatırlatalım, ekranımıza yansıyor. Aramalara cevap veremiyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Yayına C11'den Tansu Kaplan'dan Gönlümün Efendisi Dinçay Çarıkçı'ya. Etrafımızda dört duvar olsa da ben sana haset kalsam da bir bakışın, bir sözün tüm zorlukların üstesinden gelişlerimi anlam kazandırır. Seni seviyorum. Bir çift söz şarkısı armağan olsun.

Diyana ben, Beli Alt, Beli Aykaç, Samsu T-Tipinde Samet Çamağı armağan ediyorum. Öyle bir yerdeyim ki karanlıkta kalsan bile her an güneş doğabilir. Bu hayat hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Can dostum, özgür günlerde görüşmek üzere. Seni seven kardeşin Samet Çama diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Melih Aykaş'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. 30 ile 60 dakika arasında bir kez daha hatırlatıyoruz. Yeniden Çarşamba Kapalı C5 Koşu'ndan Aleyna Olgun, Özüm İktim, Tibet Kadavli yaptığım dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertab Ertuğ, Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve farklı koğuşlarda yatan Esen Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyüta, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Benden sizlere armağan olsun diyor Aleyna Olgun'dan.

İyi yayınlar seni Semih, yanımda olduğun günlerde değil, yokluğunda da aynı sadakati bekleyebilmekmiş. Aramıza demir kapılar, yüksek duvarlar girdi ama hiçbiri kalbimdeki yerini değiştirmedi. Her gece adını Umut diye fısıldıyor. Her sabah sana kavuşacağımız güne uyanıyorum. Sen sadece beklediğim değil, sabrımın ve yarınlarımın en güzel sebebisin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, ateş ediyor, parçası diyor. Daha önce yer vermiştik, Emrah Yalçın içine gidiyor bu şarkımız.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da bulunan kardeşim Serdar Kutbay'a selam olsun. Bugün olmadı ama elbet bir gün. Kardeşim sabret güzel günler çok yakında. Kardeşin her zaman yanında. Her zaman arkanda seni hiç yalnız bırakmayacağım. Emirkan Uçak'tan Armağan Olsun bu parça diyor Serdar Kutbay'a.

Kısa Meyveli Mevkül sponsorluğunda 22-25 şartlık saatlerimizi Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı'da A25 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim kocam Uğur Karay için gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem. Senin her şeye her zorluğa varım ben. Bir tanem şarkısını armağan ediyorum. Uğur Karay için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gök

İyi yayınlar Taner abi. Ben Samsun Kapalı'da bulunan Musa Acılız. Teşekkür ediyorum Musa. Bafra Açık'ta bulunan Can Parçam Soner Acılız. Beraber kader bir yaptığım Can kardeşim Umut Demir. Belki bugün değil ama elbet bir gün ortamlarına selam olsun. Musa Acılız'dan direkt mesajını sonlandırmış diğer bir mesajımız. Haydi koşuna yatmak olan canımdan bir parçam. Ahmet Uzun'a seni çok özledim. Aslan parçam her an aklımdasın, elbet kavuşacağız. Ailen her zaman arkanda. Allah'ıma emanetsin. Ablandan armağan olsun ah kardeş şarkısı Ahmet Uzun'a diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM.
2: İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Can Kapkara'ya sen benim için bulunduğum yerden ibaret değilsin. Bir gün o kapı açılacak ve bu günleri geride bırakacağız. O zamana kadar başını dik tut, unutma, seni sadece güzel günlerinde değil en zor günlerinde de seviyorum. Allah seni bana, beni sana tez zamanda kavuştursun. Eşimle beraber aynı koştuğu paylaşan tüm abilerim ve kardeşlerimi de Allah'ın bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Eşin Can Kapkara'ya armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar, ben Sinem. Samsun kapalı yatağın canım sevgilim. Uğur'um altın bende kalmasın bir tanem. Çıktım işten, şimdi eve geçiyorum. Merak etme, seni hep sevdiğimi ve hep de seveceğimi hiçbir zaman unutma. Eşim, biz her şeyin üstesinden gelip her şeyi başaracağız. Ben senin hep yanındayım, hep de yanında olacağım. Olur da canını bir şeye sıkarsan aklına, dışarıda senin için nefes alan, senin için yaşayan ve seni seven birinin olduğunu unutma. Kendine iyi bak. İlk önce Allah'a, sonra kendine emanetsin sevgilim. Sinem'den Armağan.

Sam ve Valimek'in sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTV Kapalı'da A17'de yatmakta olan Bedirhan, Özgan, Göksal Köşeoğlu, Cumali Tubalı, Cumali Tumarlı, Miraç Davul, Mustafa Derican, Hasan Cepli, Yavuz Selim Yıldırım, Mehmet Elmas'a abisi Berkay, Özgan'dan kardeşi ve arkadaşlarına armağan olsun. Bu parça diyor, Bedirhan, Özgan ve sevdikleri için giriyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

İyi günler, hava açıkta. D7 koğuşunda yatan Furkan Büyük için yarın doğum günün ama ben bugün herkesten önce kutlamak istedim. Dilerim ki bundan sonraki her yeni yaşının mumunu beraber üfleriz. Sevgilim, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Hadi sen parçası armağan olsun diyor Furkan Büyük.

Merhabalar, iyi günler. Ben Hilal Kayın Ağa. 19 Koğuşunda olan her şey Müjdat Ayaz'a. Birlikte şu şarkısını armağan ediyorum diyor. Biraz önce yer vermiştik. Bu sensizliğe de son vermek istediğim. Üzülenler, delirenler olabilir ama biz hep yan yana olacağız. Seni çok seviyorum aslan yarim. Kendine çok dikkat et diyor Hilal Kayın'dan. İyi yayınlar Taner abi, ben A20 Koğuşundan Batuhan Say. Teşekkür ederim Batuhan. Aynı koğuşta kadar bile yaptım abilerim. Arif Aslanoğlu, Ünal Kol, Kaan Kaymak Bey, Tecrüda Karalı, Serdar Bulut'a, diğer koğuşlardaki kardeşlerim Kerem Sekman, Ahmet Bektaş, Şener Boğa, Tolga Nezir ve Hakan, Çetin Kaya'da, Yağmurla Gelen Kadın şarkısı armağan olsun Hazreti Yusuf'un. Mirasıdır sabır, başı zindan, sonu hükümdarlık olan özgür günlerde buluşmak dileğiyle Batuhan Say diyor.

Bülent renginden oğlu Arda rengine. Arda oğlum, bugünler elbet geçecek, yeter ki umudunu yitirme, sabret ve güçlü kal, babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle, seni çok seviyorum oğlum diyor. Bülent renginden Arda rengine armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Resul Dalbey'e Karakız'dan. Yüreğine ağır gelirse bugünler, bil ki yalnız değilsin, seni düşünenler var. Her gecenin ardında bir sabah, her acının içinde sakta bir umut var. Dayan güzel insan, gönlünü karartma. Bugün bir gün haset bitecek. Karakız'dan sana yüreği dolu bir selam olsun diyor. Karakız'dan armağan oluyor. İyi geceler sevgilim, canım eşim, Allah'a emanet ol, kendine dikkat et, seni bekleyen hayatın anlamı var. Seni çok seviyorum, çok aşık. Vaktim edip parçası armağan olsun, Samsun açıkta yatan canım eşime diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Kaba Kaşık'ta D7 koğuşuna yatan Pökhan Büyük'e, hayatımızda olan kötü şeyler bazen bizi en güzel şeylere götüren yola koyar. Sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun Pökhan Büyük'e diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM.
2: Sam Ev Gayrimenkul sponsorunda 22.59 saatlerimiz Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler yayınımız devam ediyor 23.55'e kadar ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, Samsun T-Tipi kapalı yatmakta olan Can kardeşim, Doğukan, Mırık ve canımdan parça olan A7 koğuşundaki Ahmet, Menderes, Uzun'a armağan olsun, zincir soğuk, zindan yaş, belki biraz üşürüz, hele başımız zindandan çıksın, görüşürüz, kendinize çok iyi bakın kardeşlerim benim, abinin sizinle hep Mertcan, Sarcan, armağan olsun, bildiğin gibi değil şarkısı diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Karakızan, Resul Dalbey'e armağan olsun. Not, beni arar mısın? Mümkünse diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar, emeğine sağlık. Taner abim diyerek mesajını sonlandırmış. Peki, Ferhat Bey sevdikleri için de geliyor.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

İyi yayınlar Samsun TTPC22'de yatan sevgili kardeşim Abdülkadir Yıldız. Mektubun elime geçti iki gözüm. Bugünlerde geçecek. Herkes hak ettiğini alacak. Ne eksik ne fazla göreceğiz. Can dostum, yoldaşım, özgürlük servetiniz olsun. A23 koğuşunda yatan kader ortağı diğer kardeşim Yunus Tunceli'de. Selamlar. Abdülkadir Yıldız'dan Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugün değil ama elbet bir gün. Diğer bir kardeşim Sinop'ta yatan Enes Ağır Kağan kardeşim, seni de unutmadık, en kısa sürede tüm kardeşlerimizi özgür günlerde görmek üzere. Emrullah Uyar, unutmayın, herkes bir, biz bir, selametle Hava Öğüt şarkısını armağan ediyorum diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

mesajlarınıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Mahmut Esat Bolat'tan Samsun TTP Kapalı'da A14 koğuşunda bulunmakta olan Samet Çam'a gelsin dostum şarkısı. Her gecenin bir sabahı vardır can dostum. Biz bu yolları sabrederek geçtik. Yoluna ölürüm diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar. Evet, biz ikimiz hata yapacağız, kötü olacağız, kavga edeceğiz, küseceğiz. Ama ne olursa olsun günün sonunda yine birbirimizi biz iyileştireceğiz. Gitme bu gece parçası armağan olsun. Kavak açıkta diye yedi koşuna yatan Türkan Büyük'e armağan olsun.

0: İyi yayınlar A20, Koşunan Batuhan Say, Aynı Koşta Kader Bile Yaptım abilerim Arif Aslanoğlu, Ünal Kola, Kaan Kaymak ve Tırcılar Kralı Serdar Bulut'a ve diğer koşlardaki kardeşlerim Kerem Sekman, Ahmet Bektaş, Caner Boğa, Tolga Nezir ve Hakan Çetinkaya'ya da armağan olsun. Hazreti Yusuf'un mirası da sabır, başı zindan, sonu hükümdarlık olan özgür günlerde buluşmak dileğiyle diyor Batuhan Say için geliyor.
1: Sokaklar bomboş, gözlerim pencerede, bekledim

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar annesinden Emre Kaya'ya, Erzurum'da yatan Emre Kaya'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor, annesinden armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca şu anda seyir halinde dinleyenlerimize ve tüm çalışanlarımıza da armağan olsun. Tutku FM, ben Yaren Karakaya. Buradan Samsun A4 koğuşundaki Oktay Sıtı'ya selamın baki olsun. Sizliğim, annenle birlikte oturuyoruz. Merak etme, benim aklım hep sende. Mektubun geldi. Sana sadece şunu söylüyorum. Özür dilerim senden. Seni çok özledim. Sen benim bir yanımsın. Seni çok seviyorum. Mis kokulum. Bugün aramazsan yarın sayımdan sonra aramanı bekliyorum. Güneşli günleri. Sevdiğim, kocaman öpüyorum seni. Seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar Kavak Çocuk. Kapıda 16 koğuşunda bulunan dostum Mert Alevi. Yokluğunu çok sor ama şunu hiçbir zaman unutma. Dışarıda seni çok seven, seni özleyen ve yolunu gözleyen bir ailem var, dostlarım var. Sen içeride günleri sayarken biz burada her gün seni düşünüyor. Güzel günlerin geleceğine inanarak seni bekliyoruz. Günler geçecek, o kapılar bir gün mutlaka açılacak. Sen yeter ki sabret. Bu sene parçası Muratcan Aydemir'den kardeşim Mert Alevi'ye armağan olsun.

Tutku Efendi'ye yayınlar diliyorum. Ben Musa Yazıcı, Bafra A15 koğuşunda yatan kardeşim, canım, kanım, Musa Yazıcı'ya ve bütün koğuş arkadaşlarına selamlarımı söylüyorum. Kardeşim, çocukluk arkadaşım, hatta ilk ve son arkadaşım, sırdaşım, can yoldaşım için "Ben hiç çocuk olmadım ki" şarkısını armağan ediyorum. İki elim kanda olsa bile elbet bir gün diyor. Musa Yazıcı için geliyor.

Cengiz Kurtoğlu yorumu sevenleriyle buluştu. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. BSM ev gayrimenkul sponsorluğunda 23.46 saatlerimizi Perşembe gecesinde en güzel şarkıların adresinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi geceler canım içim, Allah'a emanet ol, kendine dikkat et, seni bekleyen hayatın anlamı var, hayatının anlamı var, seni çok seviyorum. Vaktim yedi parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yeni Bülent Engin'den oğlu Arda Dengin'e, oğlum Arda, ne kadar zor günlerden geçersen geç başını asla öne eğme, umudunu koru, sabırlı ve güçlü ol, baban seni her zaman seviyor ve dualarıyla yanında, Bülent Engin'den armağan olsun diyor.

saydım olsaydım yine sever miydin beni, beni simsiyah duman olsaydım.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, geceye dair son mesajımızı aktarıyoruz. Mesajlarıyla dinleyerek programımıza ne katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında yeniden 20.00'da buluşacağız inşallah. Belki şu an sana sarılamıyorum sesini, istediğim kadar duyamıyorum ama bilmeni isterim ki aklımın en güzel köşesinde hep sen varsın. Zaman bazen yavaş geçiyor, özlem bazen ağır geliyor ama seni düşünmek içimi yine de ısıtıyor. Gücüne, sabrına ve hayata tutunma şekline her geçen gün daha çok hayran oluyorum. Günün birinde bu günleri geride bırakıp yan yana olacağımız, uzun uzun konuşacağımız anların hayalini kuruyorum. O zamana kadar kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabahları Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay, bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirde. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın

senle ölmek için iyi ki doğdum. Yanında olsan da

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: bakarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Tutku FM.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

ellerim tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman yaşayamam

Ach, ne Feide. Kefen beyaz, ach, ne Feide. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ach, ne Feide. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ach, ne Feide.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.